0: Sorun hocam.
1: Onun için ifakları koy peşeleri yukluk soru. Olayalı bakı angolu ingoa yukluk soru ufa ingoa lefo peşeleri.
0: Ya wa fo mata drove si ma sem ma fo anga u fa ingo le fo pc ile up 40 le fo fa ya to ba pe ni ka gi ju